Zorlandım hayatı duymak için. Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için. Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için. Kekik kokusu duydum, kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire, haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Doruklara sevdalandım, ışığa doymak için. Irmaklarda durulandım, dağları duymak için. Irmaklarda durulandım, dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

This is 2000 Community Radio in Sydney, Australia. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Her salı, çarşamba, perşembe, cuma 98.05 FM. Cumartesi, pazar pazartesi 985 dijital platform üzerinden yayın yapmaktadır. Avustralya Türkiye'nin Sesi Radyosu, Kıbrıs Türk Diasporası.

Evet, Nazlı Yar'dan bir haber var mı diyoruz. Evet, bugün tabii ki Yeşil Adamız'dan Sayın Doktor Mebrure Hanım'la konuşacağız. Kendisi kadın doktoru, uzmanı ve bunun yanı sıra da girişimci kendisi. Kendi ağzıyla yaptığı girişimleri ve başarılarını bugün siz dinleyicilerimizle paylaşacağız. Evet, çok enteresan. 20 bin kilometre uzakta, orada 44 derece tabii ki sıcaklık. Herkes denizin sefasını sürerken bizler de hangi paltoyu giyeceğimizi düşünüyoruz herhalde. Ama yine de çok güzel oluyor, değil mi? Dünya küçülüyor diye bir söz vardır. Ne kadar doğru bir söz. Şu anda Kıbrıs'taki vatandaşlarımızla, Türkiye'deki vatandaşlarımızla beraber oluyoruz. Onların seslerini duyuyoruz. Onların hislerini algılıyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Evet, Mebrure Hanım'la konuşmadan önce sizleri biraz duygulandıralım diyoruz. Ve Erdem Beyazıt'tan Bulmak adlı bir şiirle tabii ki kulaklarınıza geliyoruz.

bir an kaybolduğun gibi yaşadım kıyameti. Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma, yaprağıma. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarında. Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde, yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş, yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi, yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık. Bize ne yapsın ölüm?

Evet, duygusal bir şiirdi. Fakat şiirsiz hiçbir zaman bir radyo programı olmaz diye düşünüyoruz. Bizim hem kültürümüzün bir parçası hem de kalbimizin derinliklerinde her zaman yaşattığımız özlem duygusunu dile getirdi diye düşünüyorum. Evet, acaba Kuzey Kıbrıs'ta yani son haberler nelerdir? Kuzey Kıbrıs'taki son haberler her zamanki gibi tabii ki çelişkili. Çelişkili ve benim algıladığım kadarıyla tabii ki turizm yüksek bir mertebeye erişmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne turistler çok daha fazla akın akın gitmeye başladılar. Çünkü tabii ki paralel olarak Avrupa standartlarında orada da tabii ki sosyal medyanın verdiği kuvvetle gerek Instagram genellikle Instagram'dan kişiler tabii ki kendi kafelerini, kendi restoranlarını reklam etme güçlerine sahip oldukları için ve İngiltere'den de yapılan televizyon Kanal T herhalde televizyon aracılığıyla İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türkler de Kıbrıs'ta sürekli gidip gelmelerinden dolayı turizm tabii ki daha fazla yükseliyor. Fakat paralel olarak ya yani dünya çapında Kıbrıs'ta artık sadece Kıbrıs Türkü değil, orası da çok kültürlü bir toplum haline gelmiş durumdadır. Tabii ki biz eski Kıbrıslılar ay neden böyle olduk diye da çok kültürlü bir toplum haline gelmiş durumdadır. Tabii ki biz eski Kıbrıslılar ay neden böyle olduk

Yıllar boyu zaten Kıbrıs bütün Uzak Doğu'dan, Doğu'dan, Batı'dan hem tarihsel hem stratejik konumuyla her zaman gündemde olan küçük bir Akdeniz, Doğu Akdeniz adasıdır. Tabii ki onun başka bir programımızda yani Kıbrıs'ın tarihini de derinlerine kadar inceleyeceğiz diyorum. Evet. Herhalde zaman geldi. Biz şimdi tabii ki Kuzey Kıbrıs'tan Doktor Mebrure Hanım'ı arıyoruz ve kendisiyle konuşacağız. Evet. Lütfen bizimle kalın.

0: Alo Mebru Hanım, iyi günler, size iyi sabahlar, bize iyi akşamlar. Evet, şu anda canlı yayındasınız. Türkiye'nin Sesi
1: Tamam.
0: Radyosu Kıbrıs Türk Diyasporası
1: Tamam.
0: programındasınız. Sizleri buradaki vatandaşlarımız ve Kıbrıs'taki vatandaşlarımız İngiltere'deki duyuyorlardır. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet,
1: Hoş
0: programımızı
1: bulduk.
0: evet tabii ki onurlandırdınız. Evet sevgili
1: Teşekkür ederim.
0: dinleyicilerimiz, sizi Doktor Mevret Tahir Altuğ hanımefendiyle evet şu anda konuşuyoruz. Evet Mevru Hanım, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 20 bin kilometre uzaktaki vatandaşlarınıza sesleniyorsunuz ve sizleri
1: Şöyle
0: buradan
1: söyleyeyim.
0: kucaklıyoruz.
1: Ya şöyle söyleyeyim. 1993 yılında eşimin bir şeyi Dünya Kongresi nedeniyle eşim kulak burun boğaz profesörü onunla Avustralya'ya gelmiştim. Avustralya ile ilgili çok güzel anılarım var. Çok güzel bir memleket. Havası, iklimi, her şeyi de çok güzel bir memleket. Ve oraya yerleşmeyi tercih eden vatandaşlarıma ya da yurttaşlarıma ya da şöyle söyleyeyim. Bütün Türk milletine orada mutluluklar, esenlikler diliyorum. Çok güzel bir ülkede yaşıyorlar. Tadını çıkarsınlar ama buradaki memleketlerini de unutmasınlar. Burada da burayla da bağlarını kesmesinler ki çoğu kesmiyor zaten. Onu
0: Tabii ki.
1: gözlemledim.
0: Evet.
1: Çoğu buradaki şeylerini, ilişkilerini, bağlarını, ailelerini, akrabalarını ziyaret ediyorlar, geliyorlar, kopamıyorlar, kopmuyorlar, kopmasınlar da. Ama orada da güzel kültürümüzü en güzel şekilde temsil etsinler, en güzel şekilde göstersinler. O kadar güzel bir kültürümüz var ki, özellikle Kıbrıs şeyi. Kıbrıslılar çok daha fazla, çok daha önce gitmişti Türkiye'den gidenlerden. O açıdan onlar daha fazla temsil edebilirler eski Kıbrıs kültürünü Avustralya'da. Ve gözlemlediğim kadarıyla da aileler içinde o kültür devam ediyor. Bu da güzel bir şey tabii ki.
0: Tabii ki. Şu anda dördüncü kuşağa gelmiş durumdayız. Kıbrıs
1: Ya,
0: Türkleri
1: evet, çok güzel.
0: 48'te
1: Evet.
0: gelmişlerdi. Şimdi dördüncü kuşak.
1: Evet.
0: Tabii ki mutlaka %100 herkesi kazanamayız ama %50 %60'ını kazanabilirsek ne mutlu bizlere diyoruz.
1: Tabii.
0: Şimdi sosyal medya
1: Tabii.
0: amacıyla, radyo aracılığıyla, televizyon aracılığıyla tabii ki köprüler kurmaya çalışıyoruz ve son tabii ki 4-5
1: Tabii ki.
0: yılda bunlar daha fazla kuvvetleşmiş bir durumda. Evet Mebru Hanım, bize
1: Tabii.
0: kendinizden bahseder misiniz? O kadar donanımlı bir kişisiniz
1: Tabii.
0: ki biraz
1: Çok
0: nerede
1: teşekkür ederim.
0: doğdunuz? Nerede
1: Ha,
0: doğdunuz? Tabii
1: evet.
0: ki uzmansınız,
1: Tamam.
0: doktorsunuz, kadın hastalıkları üzerinde
1: Evet.
0: girişimleriniz var ama önce biraz kendinizden bahsedin. Sonra da
1: Tamam.
0: tabii ki başarılarınıza geleceğiz.
1: Tamam. Şöyle söyleyeyim. 1953 yılında BAF'ta doğdum. BAF'ta 8 yaşına kadar BAF'ta yaşadım. Okula gittim. İlkokula başladım orada. Daha sonra da Larnaka'ya göç ettik. Larnaka'da yaşamaya başladık. 74 yılına kadar. Yani 1961 yılından 74 yılına kadar Larnaka'da yaşadım. BAF günlerim güzeldi ama biraz da sıkıntılıydı. Şu şekilde sıkıntılıydı. Ben 53'te doğdum. 55 yılında EOKA kuruldu ve artık Kıbrıs'ta Türklerle Rumlar arasında

0: bir takım şeyler olmaya başladı. Ondan önce çok normal, herkes evinde, herkes mahallesinde, herkes sokağında, Rum, Türk, Ermeni, hiç kimse birbirinden ayırt edilmeden yaşıyordu. Ama sonradan EOKA, her nasılsa, hem her kim kurduysa EOKA'yı, Türklere biraz eziyet etmeye başladılar, şey yapmaya başladılar, bir korku şeyi başladı. Bu arada İngilizlerle de şey oldular, İngilizleri de adadan kovmak için bir takım şeyleri oldu. Onun arkasından TMT kuruldu. Derken çatışmalar, şunlar bunlar, ben annemi hatırlıyorum. Mutfakta yemek yaparken ocağın altını kapatıp EOKA'cılarla çarpışan oğullarını kurtarmak için eline bir sopa alıp sokak savaşına, sokak şeyine katılan bir insandı annem, şeyde evlatlarını korumak için, şey yapmak için. Yani bunları da yaşadık. Bunlar iyi günler değildi.
1: Tabii ki.
0: Ama gene de özlemle anıyorum Baf'ı. Baf çok güzel bir yer. Zaten Kıbrıs'ın her yeri çok güzel. Şimdi Girne'de yaşıyorum. Girne güzel değil mi? Çok güzel. Mesarya'da arazi satın aldım. Mesarya güzel değil mi? Harikadır. Özellikle kış aylarında o yemyeşil ovaları, rengarenk çiçekleri, inanılmaz güzel bir yerdir Kıbrıs. Hakikaten kıymetini bilmemiz lazım.
1: Evet, siz onları söylerken ben 50 yıldır buradayım. Kıbrıs'tan, Yufkoşe'den geldim. Siz söylerken sanki de ben de o yemyeşil dağlar arasında bir elgiseri topluyor gibi hissettim. Yani hiçbir zaman Kıbrıs her zaman kalbimizdedir ve kopamıyoruz. Çünkü biz bir ada çocuğuyuz.
0: Evet.
1: Evet, tam sizin öyle anlattığınız
0: gerçekten
1: gibi. Evet.
0: Evet, evet. Böyle şeyde, Larnaka'da okula devam ettim. Daha sonra Kız Lisesi'ne gittim, liseyi tamamlamak, bitirmek için. Çünkü idealimde tıp fakültesi vardı. Larnaka'da yoktu, lise yoktu, ticaret lisesi vardı. Ben aklıma takmıştım doktor olacağım diye. Ticaret lisesinden çıkıp da doktor olmam mümkün değildi. Yani bir şekilde benim normal lisede okumam gerekiyordu. O da ancak şeyde olurdu. Bir seneyi lise 1'i Limassol'da okudum. Orada çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Onun arkasından lise 2 ve 3'ü Lefkoşa'da Kız Lisesi'nde okudum. Her gün otobüsle Larnaka'dan Lefkoşa'ya gidiyorduk, okula gidiyorduk. Okul günlerim çok güzel geçti, çok faaldim. Yani aynı anda folklordaydım, korodaydım, müzikteydim, resimdeydim. Her şeyin içinde olmak isterdim. Yani öğrenmek istiyordum, her şeye karşı bir hevesim vardı. Bu arada sınıf birincisiydim de, okul birincisiydim de. Yani neticede gayretliydim. Tabii ki gayretlerimi tıp fakültesini kazanarak taçlandırdım. Onun arkasından 1971 yılında liseyi bitirdiğim yıl Kıbrıs'ta ilk defa güzellik yarışması yapıldı. Ona da katıldım. Annemin teşvikiyle ve babamın onayıyla.
1: Çok yönlü, yönlü tabii ki. Gifted birisi.
0: Evet. İlk sefer, yani Kıbrıs'ta ilk yapılan güzellik yarışmasıydı. Çok ses getirdi. Herkes o kadar şey oldu ki, yani ilgilendi. Bütün her yerden, Kıbrıs'ın her yerinden otobüslerine insanlar akın akın Larnaka'ya geldiler. Ve bu olay çok önemliydi. Bu olayı destekleyen Doktor Küçük vardı, vardı, Denktaş vardı, meclis başkanı vardı. Yani önemli bir olay olarak addedildi. Hürriyet gazetesi yapmıştı zaten bunu. Hürriyet gazetesi, Sedat Simar, onlar şey yapmıştı. Sponsorluğu onlardandı. Jürimizde çok değerli, çok kıymetli insanlar vardı. Böyle bir şey işte, daha sonra bavulumu hazırladım, İstanbul'a gittim tıp fakültesinde okumak için 1971 yılında. Cerrahpaşa tıp fakültesinde okudum. Daha sonra ihtisasımı da orada yaptım, kadın doğum kliniğinde. Bu
1: peki,
0: arada evlendim, eşim de Cerrahpaşalı.
1: Mebru Hanım, Türkiye'ye gittiğinizde 71'de gittiniz diyorsunuz değil mi?
0: Evet,
1: evet, 71'de gittiğinizde tabii ki orada çok fazla Kıbrıs'tan giden öğrenciler var mıydı? Veya oradaki
0: vardı.
1: Tecrübeleriniz nasıldı?
0: Şöyle söyleyeyim, bizim özellikle o dönemde büyük ihtimalle Türkiye'nin desteğiyle bize çok iyi kontenjanlar verilmişti. Kontenjan da vardı ama ben kendi puanlarımla girdim tıp fakültesine. Çok güzel şeydi, kontenjanlar veriliyordu ve bizim sınıfta 26 tane Kıbrıslı öğrenci vardı tıp fakültesi. Yani güzel bir fırsattı. Bu sayede tabii Kıbrıs, bir kısmı Türkiye'de kaldı doktorlarımızın, bir kısmı Kıbrıs'a geldi. Hı hı. O dönem bize böyle bir fırsat yaratılmıştı, böyle bir şey olmuştu. Zaten Kıbrıs'ta eğitim biliyorsunuz, herkes hemen hemen herkes üniversite mezunu. Elbette. Yani %90 oranında üniversite mezunu hemen hemen herkes. %100 oranında okur yazar oranı tamamen %100'dür, bunu biliyorsunuz. Yani eğitimli bir toplumdur Kıbrıs toplumu, eğitimli bir toplumdur ama maalesef şanssız bir toplum mudur? Şanslıdır, böyle güzel bir adada yaşıyor ama şanssız bir toplumdur. Savaşlar, yurdunu elinden almak isteyenler, kavgalar, bir takım şeylerle biraz böyle hırpalanan bir toplum oldu Kıbrıs Türk toplumu.
1: Evet, bir nevi aidiyet bir sorunu yaşıyor tabii ki Kıbrıs Türk toplumu. Tabii ki bu da asırlarca böyle olmuştur. Peki, evet, inşallah diyelim ama tabii ki görevler yine bize düşer. Aydınlatmak gerekiyor, peki, konuşmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Tabii ki, elbette.
0: Yurdumuza sahip çıkacağız.
1: Tabii ki sessiz yani durmamak bize gerekiyor. Sessiz kalmamak çok önemli.
0: Değil, evet. Ama tabii ki yani menfaat bir takım menfaatleri söylediklerimizle ya da uyardıklarımızla, farkındalık yaratmaya çalıştıklarımızdan rahatsız olan bir takım çevreler tabii ki saldırıya geçiyor, geçiyor. Bunlar ama çok şükür mücadele ediyoruz. Yani onlara da meydanı boş bırakmayacağız. Doğruysak hakkımızı arayacağız.
1: Elbette.
0: Bu kadar basit.
1: Tabii ki bu kadar basit. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Türkiye'den mezun olduktan sonra evlendiniz. Orada mı kaldınız yoksa geri Kıbrıs'a mı geldiniz?
0: Evet, orada kaldım. Eşim Türkiye'deydi. Evet, eşim İstanbul'duydu. Orada kaldım. İhtisasıma devam ettim. Çocuklarım oldu. İki tane çocuğum oldu. Daha sonra eğitim hastanelerinde çalışmaya başladım. Muayenehanem oldu, kliniğim oldu. Çok iyi bir yerde, İstanbul'da, Nişantaşı'nda çok güzel hastalarım oldu. Çok severek yaptım işimi. Hastalarımı çok sevdim. Onlar da beni sevdi. Çok güzel, hala devam eden şeylerimiz var, ilişkilerimiz var hastalarımızla. Bir kısmı hastam olarak başlayıp daha sonra ahbabım olarak devam eden çok insan oldu. Bir kısmı hastalarımın bu şekilde oldu. Severek yaptım. Hala severek yapıyorum. Kutsal bir meslek, güzel bir meslek. Onun için yani devam etmeye çalışıyoruz.
1: Ne mutlu. Peki hala devam ediyorsunuz değil mi mesleğinize, doktorluğunuza?
0: Evet.
1: Kıbrıs'a ne zaman geldiniz Mepru Hanım?
0: Valla 4 sene oldu. 4 sene önce eşim yakın doğudan bir teklif alınca onu değerlendirdik. Zaten şöyleydi, eşim emekli olmuştu. Ben de özel muayenehanem olduğu için fırsat yaratıp sık sık biz geliyorduk. Kıbrıs'a geliyorduk. Burada bir evimiz vardı, bir apartman dairesi. Buraya gelip kapısını açıp ondan sonra güzelce arkadaşlarımızla görüşüp sağa sola gidip tadını çıkarıyorduk Kıbrıs'ın. Ama 4 senedir buraya yerleşince bütün olumsuzluklar gözüme batmaya başladı ve kendimi sanki sorumlu gibi hissediyorum. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Böyle bu kadar sessiz durmamamız lazım. Neticede isteğimiz kendi haklarımızdır. Yani temiz hava, temiz su, temiz çevre, temiz trafik, düzgün trafik, budur istediğimiz, başka da bir şey değil. Kalabalık olmasın, memlekete yabancılar çok fazla gelmesin, olmasın. Bazı iş kolları fren getirilsin. Mesela buraya gelen yabancıların çoğu üniversiteler için geliyor, bir kısmı üniversiteler için, bir kısmı inşaat sektöründe işçi olarak çalışmak için. Şimdi üniversite için gelenlerin bir kısmı da zaten çalışıyor. Önemli değil, tabii ki çalışsınlar, hiç sorun değil. Ama inşaat sektörü bıktırdı. Yani Kıbrıs'ta inşaat sektörü illallah dedirtiyor artık. Gürültüsü, tozu toprağı, hava kirliliği, egzoz dumanı, trafikteki koca koca çimento kamyonları, pazar günleri Gezmeye çıkıyorsunuz eşinizle, dostunuzla. Önünüze bir kamyon takılıyor, şey yapıyor. O kamyonu aşamıyorsunuz. Saatlerce önünüzde pazar günü kamyon. Düşünebiliyor musunuz? Yani ne kural var, ne şey var, ne şu var, ne bu var. Hiçbir şey. Yani böyle bir derbederlik var. Bunları görünce ben sessiz kalamıyorum açıkçası. Niye sessiz kalayım? Niye Avustralya'da bunlar olmuyorsa, burada niye olsun? Değil mi? Siz görseniz pazar günü gezmeye gittiniz, arabayla çıktınız, arkadaşlarınızla gezmeye gideceksiniz. Karşınıza, yolunuza dar bir yolda bir kamyon çıktı önünüzde ve uzun süre onun egzozunu alarak gürültüsüyle, bilmem görüntüsüyle gidiyorsunuz. Üstelik kuralı bozan bir kamyon. Yani buna kimsenin hakkı yok. O zaman ben diyorum ki bu benim hakkımı yemektir. Ben buna karşı isyan edeceğim. Bu kadar basit.
1: Peki bunun için bir eylemde bulundunuz mu? Bulunuyor musunuz? Bir girişim oluyor mu? Var bunu değiştirmek için. Çünkü bu...
0: Vallahi bunu zaten bu olayları zaten bizim eylem yapmamıza gerek yok, şey yapmamıza gerek yok. Biliyorlar yani bilerek oluyor bazı şeyler. Yani inanılmaz bir inşaat sektörüne karşı bir tolerans var. Zannediyorlar ki Kıbrıs'ın kurtuluşu, Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluşu inşaat sektörüyle olacak. Değil aslında. Çünkü neden? Bir sürü yabancıyı besliyor Kıbrıs. Bunlara verilen maaşlar yurt dışına gidiyor. Ondan sonra etraf kirleniyor, tozlanıyor. Bir derbederlik oluyor, gürültü oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, ava giderken avlanıyor Kıbrıslılar inşaat yüzünden. Sonra herkes diyor ki aman ben evimi, iki katlı evimi yıktırayım, yerine bir apartman yaptırayım, alayım, kira alayım. Değil, o kiralar nasıl oluyor biliyor musunuz? Böyle her çıkanın arkasından ev sahipleri ağlıyor. Diyor ki ne yaptılar evimi, bu ne hal böyle? Onun için yani hiç o da şey değil, çünkü kiraladığımız insanlar Japon değil ki. Yani Japonlar kadar derli toplu değil ki, çok farklı insanlar. Yani Kıbrıs'a gelenler çok farklı. Bunu söylemek zorundayım. Herkes biliyor zaten bunu. Herkes bundan şikayetçi ama bazıları söyleyebiliyor, bazıları söylemiyor. Ben söyleyebiliyorum çünkü haklıyım. Evet. Haklıyım. Aksini söyleyen gelsin çıksın karşıma desin ki hayır bu böyledir.
1: Tabii ki farkındalık yaratmak için tabii ki söze, evet, dile getirmek gerekiyor. Tabii ki dile getirmeden hiçbir şekilde farkındalık yani, yaratamıyoruz.
0: Biliyorlar, farkındadırlar. Memleketi idare edenler farkındadırlar. Ama böyle bir yanılgı içindedirler ki inşaat sektörü Kıbrıs'ı kalkındıracak. Aksine Kıbrıs'ı haklıyken haksız duruma getiren de inşaat sektörüdür. Çünkü Rum malları üzerine inşaat yapılıyor. Yabancılara satılıyor, Yahudilere satılıyor ya da başka bir şeye, Ruslara satılıyor. Bu yanlış. Bu o zaman Kıbrıs davasını haklıyken haksız duruma düşürmektir. Buna da hakları yok. Buna şey yok yani.
1: Peki Mevru Hanım, çok teşekkür ederim. Tabii ki yani gündeme getirmeniz çok önemli. Peki bunun yanı sıra hala full time mı çalışıyorsunuz doktor olarak?
0: Randevuyla
1: çalışıyorsunuz. Evet. Peki bunun yanı sıra tabii ki çevre üzerine tabii ki girişimleriniz oluyor. Bunlar üzerinden bahseder misiniz? Mesela çok yönlü bir kişisiniz anladığım kadarıyla. Araştırmamda onu gördüm. Onlardan biraz bahseder misiniz? Başka ne gibi şeylerle uğraşıyorsunuz?
0: Ne gibi şeylerle uğraşıyorum? Şimdi bir tarım yapıyorum biliyorsunuz. Ekolojik tarım mı diyeyim, doğal şeylerden, tohumlardan, yerli tohumlardan buğday üretiyoruz. Zeytin ağaçları diktik. Onlar henüz daha büyüme safhasında onun dışında çevreyle ilgilenen şeyler var. İşte doğa dostu gruplar var, şeyler var ve çok aktif, çok faal üyeler var. Onlara destek oluyorum. Onun dışında çevreyle ilgili gördüğüm her şeyi dile getiriyorum farkındalık yaratmak için. Elimde çok fazla yetki yok. Olsa çok şey yapacağım ama yani ben sadece sıradan bir vatandaşım. Şöyle söyleyeyim, Girne Belediye Başkanı'yla iletişimimiz iyi. ben ona, onunla iletişim içinde olduğum için onunla bir takım şeyleri paylaşabiliyorum. Daha iyi olması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Onlar da kabul ederse tabii.
1: Tabii
0: şeyden.
1: Ki. Ne güzel.
0: Birlikte kuvvet doğar. Neden olmasın? Birlikte çalışıp neticede bu memleketi düzeye çıkarmamız lazım. Layık olduğu yere çıkarmamız lazım. Ben güneye geçiyorum. Yollardan, mahalle aralarından, her yerden gidiyorum. Ne bir çöp torbası, ne bir bahçeye atılmış bir eski yatak, ne bir bahçeye atılmış bir eski sandalye, ne bileyim bakımsız bir bahçe, hiçbir şey yok. Göremiyorum. Köylerde dahi. Yani gidiyorum, çıkıyorum mesela şey yaptığım zaman. Gittiğim her yer, Defkoşa'da pırıl pırıl her taraf. Köylere gidiyoruz bazen, işte festivaller oluyor, bir takım geziler oluyor, şeyler oluyor. Her taraf çok bakımlı ve turist kaynıyor. Neden bizde olmasın? Ben bunun kaygısını çekiyorum. Neden bizde olmasın?
1: Peki onlar nasıl yapabiliyorlar? Hangi kuralları mı uygulayarak, mesela yabancı ülkelerdeki, Batı, Avustralya, İngiltere'deki ülkeleri? Çünkü yani burada yapmazsanız para cezası var. Peki Güney bunu nasıl başarıyor?
0: Büyük ihtimalle parayla, para cezası, bir de nedir? Otokontrol. Yani komşunuz sizi şey yapıyor. Mesela ben Amerika'ya da gittim. Orada arkadaşımda kaldığım zaman Barbara diyordu ki bahçeyi şey yapmamız lazım, çimleri kesmemiz lazım. Diyordum ki ama çok fazla değil. Dedi, belli bir boya geldiği zaman mutlaka kesmemiz lazım. Yoksa komşular şikayet eder. Yani komşu şeyi, yani şöyle söyleyeyim. Almanya'da da öyle. Eğer bir ağaçtan bir dal keserseniz, bir şey yaparsanız ya da bakımsızsa çöp attıysanız ilk komşularınız sizi şey yapar, ihbar eder. Onun için komşu şeyi, yani nasıl anlatayım, mahalle baskısı mı diyeyim, bir çeşit böyle
1: evet,
0: bir.
1: Evet, mahalle baskısı, evet.
0: Mahalle baskısı, onu olması lazım. Yani ben eğer yandaki komşum çöp attıysa ben onu uyarmalıyım ya da uyardım dinlemiyorsa şikayet etmeliyim. Yani bunu yapmamız lazım. Yoksa başka türlü düzelmez. Herkes eline gelen her şeyi atarsa, eline gelen bir takım istediği gibi yaşarsa olmaz. Değil mi? Kurallar var, şeyler var.
1: Peki, buyurun. Çok özür dilerim. Sözünüzü kestim. Güney eğer komşu şikayet ettiğinde diyelim, peki devletin verdiği bir ceza var mı? Çünkü denetleme çok önemli. Eğer devlet onun arkasındaysa tabii ki komşu istediği kadar şikayet etsin. Peki kuzeyde böyle bir kural var mı?
0: Vallahi şöyle söyleyeyim. Mesela bu sabah ben belediyeyi aradım. Mahallemizde atılmış bir takım şeyler vardı. Aradım. 15 dakika sonra geldiler, aldılar. Yani demek ki duyarsınız da. Yani böyle duyarlı olduğumuz zaman cevap veren oluyor, şey oluyor. Bazen olmuyor da, ama devam etmek lazım. Yani ısrarcı olmak lazım.
1: Israrcı olmak lazım. Evet. Çok enteresan. Peki Mevlam, çok az bir ara vereceğiz. Hem siz de biraz şey yaparsınız. Sonra tabii. Geleceğim. Bir grubunuz varmış galiba Cuma günleri. Ondan sonra onlardan bahsetmenizi isteyeceğim. Evet, çok tabii kısa bir şarkı arası vereceğiz. Ondan sonra tekrardan size döneceğim. Evet. Peki.
0: Tamam, bekliyorum.
1: Tamam.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, burası Türkiye'nin Sesi Radyosu 98.5 FM Sydney'den, okyanuslar ötesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlandık ve şu anda tabii ki telefonun diğer ucunda çok kıymetli bir konuğumuz var, Doktor Mebru Hanım ve tabii ki kendisi bütün donanımıyla yıllarca İstanbul'da eğitimini bitirdikten sonra, orada başarılı bir kariyerden sonra tekrar kendi vatanı Avrupa'sına gelmiş 4 yıl sonra ve orada bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Evet, Mebru Hanım gibi çok kişilere ihtiyacımız var. Yani, tabii ki kendi davamızı kazanabilmemiz için. Evet, bizler de tabii ki yurt dışında elimizden geldiği kadar yapıyoruz ama tabii ki orada olan askerlerimiz, kadın askerlerimiz de çok önemli. Tekrardan hoş geldiniz Mebru Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, hoş bulduk. Evet, tabii ki. Evet, konuşuyorduk. Kıbrıs'a gelmeniz, ben her zaman inanıyorum, hayatımızda olan şeyler bir sebepten dolayı olmuştur. Belki yani Kıbrıs'a dönüş nedeninizde bir orada bir misyonunuz var. Tamamlamanız gereken bir misyonunuz var diye düşünüyorum. Evet. Peki bunu hiç düşündünüz mü? O misyon nedir acaba?
1: 52 sene İstanbul'da yaşadıktan sonra tereddütsüz geldim. Burayı çok seviyorum zaten. Kendi memleketim. Tabii ki seveceğim. Ama geldiğim zaman şöyle bir baktım. İnsanlar kopuk yaşıyor. Yani şey değil, o eski mesela Larnaka günlerimi hatırlıyorum. Baf günlerimi hatırlıyorum. O şey, yakınlık ve o samimiyet yok artık. Yok. Yani herkes bir tarafa dağılmış. Mesela diyelim ki Baflılar işte bir kısmı Amorfo'da, bir kısmı Maraş'ta, bir kısmı orada, bir kısmı Girne'de dağılmışlar. Ondan sonra çoğu insan birbirini görmüyor. Birbiriyle akraba, tanıdık, bilmem şey. Zaten Kıbrıs'ta herkes akraba. Birbirine bir şekilde akraba çıkıyor. Herkes birbiriyle zamanında aynı okulda okumuş, şu olmuş, bu olmuş ama birbirleriyle iletişimleri yok. Ben bunu hissettiğim zaman dedim ki biz bir araya gelmeliyiz. Kendimi de çünkü yalnız hissettim burada geldiğim zaman. Tamam, arada geliyordum. Sık sık, ayda bir kere geliyordum eskiden İstanbul'da yaşarken. Son zamanlarda vaktimiz müsaitti gelmeye. Eşimle kalkıp Girne'deki evimize geliyorduk. Burada vakit geçiriyorduk, sonra dönüyorduk. Yani sık sık gelmeme rağmen ben o dönemlerde sadece birkaç arkadaşımla telefon ediyordum, birkaç akrabamla görüşüyordum. Ama burada yaşamaya başlayınca bana geniş bir çevre lazım dedim. Yani insanlarla daha çok iletişim içinde olmam lazım dedim. Ondan sonra bir gün tesadüfen şey yaptık, bu grubu kurduk, karar verdik arkadaşlarla. Dedik ki bir grup kuralım, birbirimizi bulalım. Önce 3-5 kişiydik, daha sonra 10-15 olduk, daha sonra çoğaldık. Şu anda 263 kişi var grubumuzda.
0: Ay ne kadar.
1: Bir enteresan
0: peki...
1: bir...
0: Kimler bu grupta? Sizin ekranlarınız mı yoksa yani grubun
1: aşağı yukarı
0: yoksa
1: aşağı yukarı.
0: Grubun bir amacı
1: ya,
0: mı
1: biz
0: var?
1: Gençleştirmeye çalışıyoruz. Gençleri de almaya çalışıyoruz aramızda. Birkaç gencimiz var aramızda. Çok da başarılılar. Hepsi bir övünç kaynağı bizim için. Onları da aldık aramıza ama çoğu benim gibi başarılı bir meslek hayatını sürdürdükten sonra oturmuş, evde kalmış. Yani artık bir şekilde sosyal hayatı, iş hayatı bitince sosyal hayatı da bitmiş olan çok değerli arkadaşlarım vardı. Onları bir araya getirdim. Yani tek tek aradım, bu gruba gelir misin, böyle şey olur mu diye, kabul eder misin diye. Herkes severek kabul etti. Herkes severek geliyor. 260'ın üstünde sayımız ama her hafta toplanıyoruz. Her hafta aşağı yukarı 25-30 kişi gelebiliyor. Çünkü o hafta gelemeyen bir başka hafta geliyor, bir şey yapıyor ama grubumuz aşağı yukarı dediğim gibi oldukça güzel bir grubumuz var. Hepsi İçinde şeyler var, emekli bakanlar var, emekli milletvekilleri var, emekli müdürler var, banka müdürleri, okul müdürleri, yani çok çok önemli görevler yapmış insanlarımız var
0: ne
1: aramızda,
0: kadar
1: iş
0: güzel.
1: Kadınlarımız var.
0: Hanımlar grubu mu yoksa erkeklerde
1: hep
0: de hep hanım.
1: Yok. Hayır, hep hanımlar.
0: Hep hanımlar.
1: Hep Kıbrıslı hanımlar.
0: Kıbrıslı hanımlar. Kıbrıslı hanımlar. Ne
1: çünkü
0: kadar?
1: Çünkü birbirimizi bulmamız lazım. Birbirimizi tanımamız lazım. Enteresandır. Herkes diyor ki, ay diyor ben senelerdir işte bilmem Ayşe Hanım'ı görmemiştim. Nerede olduğunu bilmiyordum. O bu grupta buluşuyorlar. Cuma günleri toplandığımız zaman birbirlerini buluyorlar. Çok güzel iletişim oluyor. Bağlar kuruluyor. Birbirleriyle telefonlaşıyorlar, görüşüyorlar. İletişim içinde oluyorlar. Bu çok güzel bir şey.
0: Bu çok bir
1: de
0: güzel bir
1: işin
0: şey.
1: İşin içine bir de kültür yanını koyuyoruz. Şu şekilde her seferinde bir konuşmacımız oluyor. Bize kendi dalında bir konuşma yapıyor. Bu mesela ne bileyim bir operacı oluyor mesela. Operanın Kıbrıs'ta nasıl kurulduğuyla ilgili, neler yaptıklarıyla ilgili şeyler veriyor. Ne bileyim bir doktor oluyor, meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıyor. Yani sohbet toplantımız da oluyor aynı zamanda. Sohbet toplantısına da dönüşüyor yani bir şekilde. Sonra soru cevaplar falan oluyor. Orkestra şefimiz var mesela konuşmacılarımızın arasında. Bakanlarımız var. Yani bir şekilde... Toplumda bir şeyler yapmak
0: bir
1: isteyen...
0: Şekilde. Evet. Orkestra şefiniz evet. Derken bir soru sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Acaba Yıldan Birant Hanım mı? O benim öğretmenimdi.
1: Yok.
0: Lefkoşa Türk Kütlesi'nde.
1: Değil.
0: Tamam.
1: Turgay Hilmi gelmişti bize. Çok güzel, anladım. Çok keyifli bir şey yapmıştı. Müzikli bir şey. Anladım. Çok güzel bir söyleşi yapmıştı Turgay Hilmi.
0: Çok güzel.
1: Evet. Yani her konuda şeyimiz var. Yani böyle her konuda ya değiniyoruz. Tiyatrocular var konuşmacılarımız arasında. Tiyatrocular olmuştur, şeyler olmuştur. Yani özelliği olan şeyler. Geçen hafta da Doktor Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük konuğumuzdu. Bize Doktor Küçük'ün bilinmeyen yanlarını, o günlerde neler yaşandığını, o evde yani bir yandan toplum liderliği yaparken... Evde nasıl yaşadığı, nasıl bir hayatın içinde olduğu, bütün bunları anlattı. Bunlar da bilinmesi gereken şeyler.
0: Tabii ki Doktor Fazıl Küçük zaten bizim bir başlangıç
1: lider.
0: Tabii evet. Bizim en önemli liderlerimizden.
1: Politikacı değildi.
0: Tabii ki.
1: Evet, politikacı evet. Değildi, liderdi. Toplumların politikacılar değil, liderler kurtaracak. Onun için yani bir şekilde inşallah umut ederiz ki iyi bir lider daha çıkar, şey yapar, bu toplumu arkasından sürükler. Yani lidere ihtiyacımız var bir şekilde. Haklarımızı ya da varlığımızı sürdürebilmek için. Ama politika maalesef Kıbrıslıları böldü. Yani politika bize iyi gelmedi. Particilik bize yaramadı. Partiler bizi böldü. Buna da üzülüyorum tabii ki. Yani bunları gördükçe yani düşmanlık aşıladı partiler. Birbirine karşı bir husumet, bir şey oluştu. Bir kıskançlık oluştu, bir şey oluştu. Yani
0: ama onun eskiden zaten... tabii ki eskiden beri o Rum politikası değil miydi? Bizim aramız Rum ve İngiliz politikası. Bizim aramıza girip tabii ki ya Müslüman olarak İngiliz onu yapmadı mı? Yani siz Müslümansınız, siz Hristiyansınız o şekilde böldü. Şimdi de politikayla. Yani yıllardan beri Rum politikası. Ya yani ben bunu burada açık açık söyleyebilirim. Tabii ki. Evet, onu biz yani bilinçlenmek gerekiyor. Yani bilinçli olduğumuzu zannediyoruz. Tabii ki dediğiniz çok doğru. Yani Kıbrısların, Kıbrıs Türkü'nün %100'ü okumuştur, eğitimlidir. Ama bu iş eğitimli olmuyor. Farkındalıkla oluyor, vizyonla oluyor. Peki, yani vizyon çok önemli. Tabii ki noktaları birleştirebilmek. Tabii ki yani... İki toplumun bir araya gelmesi çok önemli. Elbette tabii ki kültürlerin birleşmesi çok önemli ama bizim haklarımızı yemeden, bizim aidiyatımızı bitirmeden, yani Kıbrıs Türkü'nün var, anlatabiliyor muyum? Kardeş kardeşine yani yan yana yaşayabilmek. Yani bizim haklarımız bitmeden. Tabii ki.
1: Evet.
0: Ama peki bu soruyu size sormak istiyorum, yönlendirmek istiyorum. Cevap vermek mecburiyetinde değilsiniz ama kişiliğinize dayanarak yani sizi tanımıyorum ama duyduğum kadarıyla yani şuracık da kalbimde hissediyorum 20 bin kilometre uzaktan. Siz politikaya atılmayı düşünmüyor musunuz? Bir kadın olarak, donanımlı, akıllı, vizyoncu bir insan olarak. Yani çünkü bence bir misyonunuz var diye düşünüyorum. Yani bu kadar yıldan sonra Kıbrıs'a döndünüz.
1: Evet. Şöyle, bu mevcut şu anki mevcut sistem içinde, Kıbrıs'taki mevcut politik sistem içinde benim %x'siz, yani şöyle sıfırın altında şansım var. Neden sıfırın altında? Bir kere bir partide çalışmış olmak lazım. Uzun süre partide çalışmış olmak. Kim olursanız olun, ister eğitilmiş olun, ister olmayın, ister şu olun, ister bu olun. Hiç önemli değil. O partide çok çalışırsanız o parti sizi ödüllendiriyor. Ben hiçbir partide çalışmadım. Hiçbir şeyde emeğim yok. Şey yok. Ben sadece kendim şey yapıyorum. Gayret ediyorum bir şeylerin düzelmesi için. Yani benim seçilme ya da şey yapma şansım katiyen yoktur. Yok öyle bir şey. Seçmezler. Aday da yapmazlar. Çünkü birincisi aday yaparlarsa kendi partiye çalışanların hakkını yemiş olurum. Birincisi bu. İkincisi de onlar kendi istedikleri, kendi yönlendirebildikleri adayları seçerler. Onları lanse ederler. Ve düşünün, bir parti başkanı birisini seçiyor. Diyor ki bunu seçeceksiniz diyor. Ve halka bunu lanse ediyor. Halk da onu seçiyor. Başka da şey yok. Başka kimseyi seçemez. Bunlar beğenseniz de beğenmeseniz de parti başkanı beğeniyorsa siz de beğeneceksiniz. Seçeceksiniz. Böyle bir şey olur mu? Yani bunu bilmiyorum ben. Birazcık zor kabul ederim böyle bir şeyi. Onun için bağımsız olmak hiç sıfır. Yani sıfırın altında bağımsız aday olmak, şey yapmak. Ama ben memleketim için bir şey yapmak isterim. Mesela bir danışmanlık olabilir, bir bilmem yardımcılık olabilir, bir şey olabilir. Yaparım, çok da iyi yaparım. Çünkü çalıştığım zamanlarda eğitim hastanelerinde o şeyi, disiplini ve o şeyi sağlayabilen bir insanım. O düzeni sağlayabilen bir insanım. Ve tatlı sevda. Yani şey olarak değil, öyle despotlukla şeylikle değil. Sevecenlikle, sevgiyle. Sahip çıkarak. Onun için ben çok iyi bir aday değilim. Onun için yani o şeyi düşünmüyorum. Düşünemiyorum daha doğrusu. Keşke olsa. Anladım, öyle bir şey olamaz. Keşke olsa tabii ki. Keşke görev verirse seve seve yaparım ve en iyi şekilde yaparım. Bunu söyleyebiliyorum.
0: Tabii ki elbette yaparsınız. Yani, ama hiç olmazsa
1: belediye başkanını seçilemeyebilirim belki, ama ne bileyim belediye başkanının danışmanı olabilirim, ne bileyim ya da başka bir bakanlığın şeyi olabilirim ama tabii ki yapmazlar çünkü emek verenler var, senelerce burada olanlar var, ne bileyim çevresi olanlar var, akraba olan var, tanıdık olan var, sıra gelince onların seçilmesi, onlara bu görevlerin verilmesi lazım. Ben kimim ki bana bir şey yapsınlar, versinler? Mümkün değil. O şey değil, öyle bir şey söz konusu değildir.
0: Anlıyorum, evet. Peki siz de kendi donanımınızla tabii ki farkındalık yapmaya devam edeceksiniz.
1: Devam edeceksiniz.
0: Evet. Ne kadar güzel bir şey.
1: Evet. Tek dileğim anlayabilecek insanların olması. Niçin yaptığımı anlayacak insanların olması. Bunu istiyorum. Yani niçin bunları yapmak istiyorum? Yani niçin farkındalık yaratmak istiyorum? Niçin? Nedir? Farkındalık yaratmak istediğim nedir? Özetle söyleyeyim, bu memleketin daha yaşanır, daha sağlıklı, daha güzel bir memleket haline gelmesi için bütün bu çabalarım onun için yani kendimi çok okurum, geliştiririm, öğrenirim, merak ettiğim konuları öğrenirim, bilmeye çalışırım çünkü bilmezsem cevap veremem, bilmezsem konuşamam, tepki veremem, yardımcı olamam, yol gösteremem. Onun için çok okuyan, çok şey yapan bir insanım. Kendimi geliştirmeye, kişisel gelişimime önem veren bir insanım. Bu yaşa geldim, hala kendimi daha iyi bir konuma oturtabilmek, daha saygın olmak, daha sözü geçebilen, yani daha doğrusu sözü geçebilen dediğim, sözüne değer verilebilen bir insan olmak. Çünkü senelerimizi verdik biz
0: tabii
1: olarak.
0: Bu da meslek
1: olarak,
0: meslekten tabii
1: hem
0: ki.
1: Meslek olarak hem meslek olarak hem de yaşantı olarak da dünyayı görmüş bir insanım. Her tarafına gitmiş bir insanım. Neden olmasın? Neden bizde de olmasın? Neden daha iyisi olmasın? Akdeniz adaları çok kıymetlidir. Biliyorsunuz bile Malta bile bizden, o kupkuru Malta, hiçbir özelliği olmayan Malta bizden daha önemli şu anda Akdeniz adası olarak. Bu neden için böyle? Yani biz Sicilya, Sardunya, o kadar bir Capri adası. Bunlar o kadar o kadar güzel adalar ki, turist çeken adalar. Durumları da iyi, her bakımdan. Yani orada yaşayan insanların durumları da iyi, şeyleri de iyi. Yani yaşayan insanların haklarını da koruyarak, yaparak. Ama ben mesela okuyorum, arkadaşlarım yazıyor. Evinin yanında bir düğün salonu var. Her akşam davul zurnayla sabahlara kadar düğünler yapılıyor. Bu çok büyük haksızlık. Yani bu halka yapılabilecek çok büyük haksızlıklar bunlar. Yani bir mahallenin içinde sabaha kadar davul zurna çalar mı? Olur mu? Yani sesler, gürültüler, şarkılar, eğlenceler. Bunlar güzel şeyler değil. Bunların olmaması lazım. Ve dikkat çekmeye çalışacağız bunlara. Yani,
0: evet, tabii ki.
1: Halkı rahatsız eden şeylere birazcık değer ve önem, yani dikkat etmesi lazım halkı idare edenler.
0: Evet.
1: Yani seçilmiş olanlar. Tabii Çünkü ki. Seçilmek çok zor. Az önce dediğim gibi, yani seçilip de oraya gelmek sadece o mevki için olmamalı. Emek vermeli.
0: Halk için seçiliyoruz. Evet.
1: Halk için seçiliyoruz. Halktan ayrıştırmak için değil. Halktan ayrılmak için değil. Tabii makam ki. Arabaları ya da için değil. Yani, daha farklı olması
0: lazım. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ne yazık ki 2 dakikamız kaldı. Programın sonuna geldik sadece. Evet, tekrardan sizi konuk alacağız. Almak da istiyoruz. Çok teşekkür
1: tabii
0: ederiz.
1: Ki. Çok son olarak
0: bizim de çok keyif. Çok teşekkür ederiz. Peki buradaki Sydney'de ve Melbourne'da yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz son bir şey var mı?
1: Onlara çok sevgilerimi iletiyorum. Memleketlerini unutmasınlar. Orada gördüklerini gelip burada da yapsınlar. Gelsinler, buraya da sahip çıksınlar. Adamızı yalnız bırakmasınlar. Başkalarına, yabancılara teslim etmesinler. Yani bu ada çok yaşanacak, çok güzel bir adadır. Mutlaka burayla ilgilerini, kontaklarını kesmesinler. Burayla bağlarını koparmasınlar. Gelsinler. Geri dönüş bile yapsınlar. Yani benim yaptığım gibi, ben de İstanbul'daki Nişantaşı'ndaki hayatımı bıraktım, geldim burada mütevazı bir hayata girdim ve çok mutluyum. İnanın çok mutluyum. Her akşam yatağa girdiğim zaman çok şükür diyorum. Yani böyle güzel şeyler bunlar.
0: Evet, demek ki kendinizi tamamladınız. İşte inanın bana, burada yaşayan her Kıbrıs Türk de aynı şeyi yapmak istiyor. Yani kendimizi tamamlamak
1: yapsınlar.
0: İçin. Evet,
1: yapsınlar.
0: Onu yapmak. Evet, yapabilene ne mutlu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, güzellikle kalın. Sizleri kucaklıyoruz. Buradan 10 tane mesaj geldi. Bundaki vatandaşlarımız sizleri kucaklıyor ve sevgilerini gönderiyorlar. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz.
1: Sevgi her şeyin ilacıdır.
0: İlacıdır.
1: Evet. Çok önemli. Kendinizi sevmek lazım, her şeyi
0: sevmek lazım. Ne mutlu ki sizinle konuşabildik. Çok teşekkür ederiz. Güzellikle kalın Mefru Hanım. İyi günler diliyoruz sizlere. Bye bye. Bye bye. Evet sevgili dinleyiciler, programın sonuna geldik. Size çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hafta diliyoruz. Esenlikle kalın, güzellikle kalın, sevgiyle kalın diyoruz.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

ırmaklarda dolandım dağları duymak için. Irmaklarda dolandım dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını.

Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: karanlıklar bin parçaya. Gün olur ufalanır karanlıklar bin parçaya.
1: Ninety-eight point five. 2000 FM.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.